te kıptı, kâd oyte mana, kâd oyte reo, kâd oyte aroha, kâd oyte feyma, kâhü hü temani tanya.